Boeing 737 tipi uçağın tekerleri piste değmeden hemen önce 2,5 kilogram ağırlığında sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi diye haber yapıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim uzun ömürler versin. Sağlıklı, sıhhatli. Evet, şimdi haberin detaylarına girince vallahi buradan yani müthiş şeyler çıkar, kaynaklar çıkar. Ayakkabı bağcığından tıbbi müdahale, yani ilginç. Cuma gecesi yaşanan olayda şans eseri uçakta bulunan iki paramedik, Tina Fritz ve Karin Powell, doğuma müdahale etmiş. İyi ki varmış, onlar olmasa yani neler olabilirdi gerçekten. Şimdi uçaktaki steril doğum kiti bulunmaması üzerine paramedikler yaratıcı çözümler üretmek zorunda kaldı. Diğer yolculardan battaniye toplanırken bebeğin göbek bağını bağlamak için bir uçuş görevlisinden alınan ayakkabı bağcığı kullanıldı diyor. Yani düşünsenize, sıradan bir yani doğum diye geçiyoruz da teferruatta neler var? Gerçekten zekice, tebrik etmek gerekiyor. Kemerlerinizi bağlayın, ıkınmaya başlayın diyor. Şimdi haber gerçekten böyle diyor. Doğum başladığında... Bir saniye şöyle, doğum başladığında, evet şimdi haber, doğum başladığında uçağın inişe geçmesine sadece dakikalar kalmış efendim. Anne Ashley Blair'ın son ıkınmaları sırasında kabin görevleri güvenlik gereği, tabii uçak inişe geçiyor. Kemerleri bağlayın ikazı oluyor. Hayır şimdi olmaz dediklerini ve üç güçlü ıkınmadan sonra dünyaya gelmiş çocuk diye ya, şimdi tebrik ederiz, gerçekten iyi ki oradalarmış. İşin garip tarafı ne? Uçak körüye yanaşırken yolcu sayısı 153'ten 154'e yükselmiş oldu. Orada yok, bunu kabul etmiyoruz. Yani bu da ilginç. Şimdi düşünsenize, oradaki böyle gıcık bir çalışana denk geliyorsunuz. Kayıtlı 153 efendim, bu 154 kayıt dışı, kaçak yolcu var. Evet efendim, o zaman başka bir parçayla devam edelim. Dediğim gibi buradan çok büyük şey çıkar, getiremedik ya, buradan bayağı bir kaynak var. Başkan önünde Portland Havalimanı'na itfaiye ve kurtarma ekipleri tarafından karşılanan anne Ashley ve Braille Rene adı verilen bebek tedbir amaçlı yerel bir hastaneye sevk edildi. Çocuk havada doğmuş ya. Yani ne oluyor? 20 dakika. Müşterilerimizin sağlığı ve güvenliği her zaman önceliğimizdir. Yani airline'ın, o uçak şirketinin şimdi havası da ayrı olur. Gerçekten değil mi? Evet. Efendim, analı babalı büyütsün diyoruz ve isterseniz başka bir parçayla son 5 dakikamıza girelim. Hatta şöyle bir hemen başlatalım. Efendim yine başka bir büyük isim, rahmetliden bahsedelim. Ve bu şekilde de sizlere artık veda edeyim. Bugünlük de bana ayrılan sürenin maalesef sonuna geldik. Güzel, eğlenceli bir program geçtiğine inanıyorum. Efendim bir dahaki haftaya tekrar sizlerle buluşmak üzere. Umarım bu defa çalçanı bizleri ekmez, öyle diyelim. Sağlıklı, sıhhatli sevdiklerinizle hoşça kalın diyorum ve Ahmet Kaya'yla sizleri baş başa bırakıyorum.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: bıraktım, sol yanımı boş bıraktım, hey. Ben ardımda yaş bıraktım.
1: Radio Froh auf 105 MHz.